0: Kaziz. Kaziz.
1: Gyan, gyan, miran, gyan.
0: Gyan, ara poja kurbani usmiyal raşavu. Ari alayım, gurani kem bu nalayım bu an bahara. Bahara kem bu hoştur ki.
1: Bessaz çav harisaydan bedevi dinyazi takaydi hazzeni.

vani ke va gozer va fine lo sen ya ya ya teram yedit aşiriyem karacina izal hafsalete der gaç otu çobalar aşkiriye çilgeriye koç.

yarım, dili valla yarım, gelli binde dire yarım. Hevvali var giranım, hevvali şurjvanım, hevvali şurjvanım, ah hevvali şurjvanım. Hevvali var giranım, hevvali şurjvanım, hevvali şurjvanım, ah hevvali şurjvanım. Huzani gelli binde endam Kurdistan, endam Kurdistan, ez dengi Kurdistan.

Gülistan, ah çekim bağı Gülistan, ah çekim bağı Gülistan. Kurdistan, endami Kurdistan, ez dengi Kurdistan.

Amediye, Sultan Hüseyin bin Gehdanan Ava kirin minare u birç, Xandingehu pir u eywan Xemmilandin akire u zaxu, digel duhu qada simyan Hamidi bi şerin kurdî.

feyi, bu çi tuya berzeyi, kengidi hey randamın, da suzekiş dil, bideyemin, bideyemin.

olsaydı kemin olsaydı vanu oy tebelil ve jotem bir vanu oy ve şelo şebe merze ki vanu hey babo oy de bla babe de korebe be perdu çavanu oy O masakat bebe şerdo destanu oy de bla baha be ke şerdo milanu oy O ne matosa zere Osmani hake bertilo şabaşe tedanu oy O mata jote kızım zara bişperiye helane ve be

0: Kaysalar
1: em cehil kirin
0: ev ev tab ekona bizim kaysalar doktor bilat ev de bele bele seyda mi şebhar per hareke hep çavetan mı çıktı yani her sabah inşallah dobare ev sebara tu gelip khairatı ser çavet mesela bele gudaro binerit hoşçevi ve çendi madine dumay ka khala ka vejarej برنامه ekes khalki hata jar ka dümevana ki diter bu hatıra ve khudet gel hava bit.